0: that's what's poppin', my G.
1: Bir hafta beşte hit, beş yıldız otel. Çürüldü omuzları Mario Bell. Money time, kofudup oversize model. Yaptığım masaj çok

bile. Sen oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ilelepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Verelim.